En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Bir değil.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56.
3: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 16 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız elimizden geldiğince değerli dinleyenler. Efendim dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bu kapsamda dün Türkiye'nin

sabahında damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır ifadelerinde kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katıldı. Buradaki konuşmasında FETÖ tehdidinin devam ettiğini söyledi Erdoğan. Kendi insanına silah doğrultan bu zihniyette karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

Efendim programımıza başladık. Birinci sayfa programında sizlere sıcak haberleri, detay haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını dün büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan orman yangınında zarar gören alanlar drone'la görüntülendi. Gerçekten içler acısı görüntüler. Mavi ile yeşilin birleştiği ilçenin yakınlarındaki ormanlık alan artık gri renge bürünmüş durumda değerli dinleyenler. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Suç ceza hakimliği Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Başbuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yayın tutuklanmasına karar vermiş. Haluk Levent tutuklandı haber başlığı altında yer alan bir haberdi değerli dinleyenler. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün akşam 22.15'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve çevre ilçelerden de hissedildi deniliyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas'ta devam eden orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Otellerden 350, tatil sitesindense 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtmiş değerli dinleyenler.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve çerçeve yasa konusunun ele alındığı belirtiliyor. Amerika'nın İran'ın Ahvaz kentine düzenlediği saldırılarda Şehit Bekaya Hastanesi'nin yakınının hedef alındığı duyuruldu. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu. Buna göre son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonun açılışını Çorum Futbol Kulübü'ne karşı yapacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 15 Ağustos'ta, Beşiktaş ise 16 Ağustos'ta resmen açacak deniliyor. İlk maç 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Galatasaray-Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak. Süper Lig'in ilk haftası 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'daki Samsunspor Göztepe maçıyla sona erecek değerli dinleyenler. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katıldı. Buradaki konuşmasında FETÖ tehdidinin devam ettiğini söyledi Erdoğan. Kendi insanına silah doğrultan bu zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, kurulması beklenen yeni parti hakkında yaptığı açıklamada isim ve logo üzerinde çalışıldığını duyurdu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ üzerinden verdiği yanıtta FETÖ'cülerin saldırısına uğramış birisine bu attıkları çamur yapışmaz ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'deki halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Bir başka sıcak gelişmemizde değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur, devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak, hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un 15 Temmuz anma töreni ve Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programındaki konuşması var. Numan Kurtulmuş burada darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahında damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i tutuklu bulunduğu Sincan cezaevinde ziyaret etti. Güner'in CHP lideri Özel'e alnımız açık, başımız dik, veremeyeceğimiz hesabımız yok dediği belirtildi. İçişleri Bakanlığı dün sabah saatlerinde tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de görevden uzaklaştırıldığını duyurmuş. Değerli dinleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren önceki gün ilk kez toplandı. Muhalefet vekillerinin komisyon başkanını istifaya davet ettiği toplantıda AK Parti-MHP arasında oylama anlaşmazlığı da yaşandı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kayseri'de dünyanın en büyük Türk bayrağı açıldı deniliyor. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı denilmiş değerli dinleyenler. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar da dün gece ülke genelinde camilerde tekrar okundu deniliyor. UEFA Konferans Ligi'nde iki takım daha turladı denilmiş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarına video haritalamayla, Türk bayrağıyla 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde de 15 Temmuz anma programı gerçekleşti. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik'in açıklamaları var. Detay haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını dün büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan orman yangınında zarar gören alanlar drone'la görüntülendi. Gerçekten içler acısı görüntüler. Mavi ile yeşilin birleştiği ilçenin yakınlarındaki ormanlık alan artık gri renge bürünmüş durumda değerli dinleyenler. AFAD Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmek istediğini belirterek Tahran'a sert mesaj verdi. Devrim muhafızlarına yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, "Onlarla bir uzlaşmaya mı varacağız, yoksa bu işi tamamen bitirecek miyiz, yakında göreceğiz" ifadelerini kullanmış.

Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, manşetlerine göz atacağız değerli dinleyenler. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de Amerika'nın Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında tespit edilen 6 insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi deniliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli milli futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti denilmiş. Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi deniliyor. Trendyol birincilik ekiplerinden Sarıyer, Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Seyç'i transfer ettiğini duyurdu. İran'dan Amerika'ya net mesaj, saldırılar cevapsız kalmayacak. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. 25 şüpheliden 19'u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş değerli dinleyenler. Haluk Levent'in asistanının ifadesi ortaya çıktı. Beni kullandı, onun yüzünden borçlandım ifadeleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında bir konuşma gerçekleştirdi. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini gördük. Aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna şahit olduk ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı'nca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı deniliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel Erbil'de temaslarda bulundu. İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gemilik deniz korteji düzenlendi. Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı deniliyor değerli dinleyenler.

Muğla Valiliği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde hava sıcaklarının artması ve nem oranının düşmesinin beklendiğini duyurdu. Vatandaşları olası orman yangınlarına karşı uyardı deniliyor. İstanbul barajlarının doluluk oranı %60'ın altına düştü. Zeytinburnu'nda 15 saatlik su kesintisi, Ankara'da kontrolden çıkan Ego otobüsü iş yerine çarptı. Muş'ta traktör römorku devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı haber başlıklarıydı. Evet, gazetelerimize göz atmaya başlıyoruz. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde 15 Temmuz yer alıyor. Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı deniliyor, tetikte olalım ifadeleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Unutmayacağız, tetikte, müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca 15 Temmuz anma töreninde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. O fotoğrafa yer verilmiş. Yine vatandaşlar köprünün Anadolu yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler makamına bir yürüyüş gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İrade Bir Bizim, Zafer Bizim temalı anma programına binlerce vatandaş katıldı deniliyor. Tiyatro değil, kanlı bir darbe denilmiş. Berlin'in başkanı adayı, başbakan adayı Elif deniliyor. Öğrenci affı komisyondan geçti. Turizmcilere prim desteği, beyin yakan paralar, merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdim, 68 gayrimenkulle ödeme yaptı dedi. 68 gayrimenkulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyen Hüseyin Başaran'a ait ifadeleri var. Bu haberin detayında değerli dinleyenler, yine Çeksenet itirafı deniliyor. Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı denilmiş. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır.

0: Hatta %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

Devam edelim. Bir diğer gazetemize bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda yeni partinin adı belirlendi deniliyor. CHP lideri Özel, yol kalmazsa Temmuz bitimi, Ağustos başı adım atılır denilmiş. Hukuki yollar biterse deniliyor. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, yeni parti tartışmalarıyla ilgili olarak Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım atılır. Hukuki yollar bitip siyaset yapma imkanı kalmazsa adımımızı atarız dedi. Özel, partinin adı için şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. CHP lideri logo çalışmalarının da sürdüğünü belirtmiş. 80 vekille bir başlangıç yapılacak.

yapılacağı belirtiliyor. Yeni parti için değerli dinleyenler, özelden AK Parti'ye mesaj butlanı seyredene teessüf ederim deniliyor. Senaryo başkentte denilmiş, özel cephesi Çankaya Belediye Başkanı Güner'in tutuklanmasına tepkili deniliyor. İsmet İnönü düşmanlığı deniliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda AK Parti grup sözcüsü Ahmet Alperen Aydın, Cumhuriyet'in ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan kahramanı İsmet İnönü'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. CHP'liler burayı kirletmeyin diyerek salonu terk ettiler. Bir yanda yangın, bir yanda rant deniliyor. Yurdun cennet köşeleri tehlikede denilmiş. Ülkenin yarısı borçlu. 44.3 milyon kişi bireysel kredi kullandı. 4.4 milyon kişi ise batık durumda deniliyor. Şehit yakınları ve gaziler vazgeçmeyiz denilmiş. İran'dan yeni cephe sinyali silah ve patlayıcı ele geçirildi. Haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anı

0: Mutfağınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Son olarak bir diğer gazetemize göz atacağız ve gazete turumuzu noktalayacağız. Değerli dinleyenler, Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin logosunun hemen yanında finalin adı İspanya-Arjantin deniliyor. İngiltere karşısında son 5 dakikada muhteşem bir geri dönüşe imza atan son şampiyon Arjantin, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. Dev final 19 Temmuz'da oynanacak. Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da oynanacağı yer alıyor Türkiye Gazetesi'nin logosunun hemen yanında. Hemen logonun altında Türkiye 4. sırada deniliyor. OECD'ye göre 2019-2025 arasında turist sayısına %21 arttıran Türkiye en çok yabancı misafiri çeken 4. ülke oldu denilmiş. Mehre emsal karar deniliyor. 10 yılla 30 yıla aynı maaş olmaz. Emeklilik sisteminde köklü değişiklik isteyen Milliyetçi Hareket Partisi, prim maaş dengesi bozuldu, eşitsizlik giderilmeli ifadeleri kullanmış. Manşete baktığımızda FETÖ'nün B planı kontrollü darbe, hainler milletten tokat yiyince iftiraya sarıldı denilmiş. Hainler yazdı, muhalifler oynadı, kardeşi kardeşe kırdıracaklardı denilmiş. 15 Temmuz'un 10. yılında irade bizim, zafer bizim etkinlikleri hem İstanbul hem Ankara olmak üzere yurdun diğer şehirlerinde coşkuyla kutlandı, şehitler anıldı denilmiş. Sınırı sahipsiz bıraktılar denilmiş. Eski Hatay valisi Ercan Topaca, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi sınır ilimizdeki ihanetlerini anlatarak hafızaları tazeledi denilmiş. FETÖ'nün kullanım süresi doldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Borsaya zaafım var, usulsüzlük yaptım, ahbap itiraf etti deniliyor. Haluk Levent'in açıklamaları var, ifadesi var. Haluk Levent'le beraber diğer şüphelilerin tutuklandığını da belirtelim. Yapay zeka eğitimi kuşattı deniliyor. Kızının cenazesini beklerken oğlunun şehadet haberi geldi. Kum saati tersine döndü. Ben yeter diyene kadar, Trump'ın açıklamaları var. Haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nin.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek denilmiş. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Bugün öğleden sonra Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. 16 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerimizi elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 17 Temmuz Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çift katlı yolcu otobüsü Gümüşhacıköy-Merzifon karayolunda devrildi. İkisi ağır, 46 kişi yaralandı. Acil ekipler müdahale etti. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Tahkikat başladı. Lokman Hekim Üniversitesi heyeti, Doktor Mehmet Altuğ ve Profesör Doktor Fatih Gültekin liderliğinde Tokat'ın tarihi, kültürel ve doğal mirasını 2 gün boyunca inceledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı. Toplam 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İddialar bağışların kişisel hesaplara aktarılması ve suçlamalar üzerine yoğunlaşıyor. Uyuşturucu operasyonunda ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı gözaltına alındı. Operasyonda Sıla dahil toplam 25 kişi yakalandı. Polis ekipleri ünlülere yönelik bu yeni operasyonu titizlikle yürütüyor. İstanbul Ordu seferini yapan çift katlı yolcu otobüsü Merzifon Sarıköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. En düşük emekli maaşı 20.000'den 23.500 liraya çıkarılması için yasa teklifi sunuldu. Mecliste itiraz yok, iktidar bütçe kısıtlamasıyla maaşı asgari ücret seviyesine eşitledi. Gelir adaletsizliği derinleşti. Kula'da makilik alanda başlayan orman yangını badem ağaçlarına sıçrayarak 10 hektarlık alanı kül etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve diğer ekipler yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Spor. Galatasaray sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yolları ayırdı. Icardi 4 sezon boyunca 134 maçta 77 gol atarak önemli başarılar kazandı. Trabzonspor oyuncu satışlarından toplam 93 milyon euro gelir hedefliyor. Olay ve Nwaibu için Fiorentina ve Fulham ile 30 milyon euro teklifleri bulunuyor. Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, Slovakya kampında Mattersburg ve Spartak Trnava maçlarında gol atarak teknik heyeti memnun etti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 6 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, Namütenahi Show'u sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Esiniriz de yaptık. Bir Aşk Yok radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ve hemen ardından bir coverla devam ediyoruz. Demet Aktaş, Sarıl Bana. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Faruk'a sen girince radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bakınız, eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız demiş. Eşinizin yalan söylediğini anlamanın yolları. Sevgili kadın dinleyiciler, sizlere taktikler vereceğiz efendim ama şu bir gerçek ki bu konuda bence taktiği yanlış kişilere veriyoruz. Yani bu konuda taktiğe ihtiyacı olanlar kadınlar değil, net söylemek gerekirse biz erkekler. O da neden? Mesela bir erkeğin yalan söylediğini anlamak hiç zor bir şey değil. Özellikle bir kadın için hiç zor bir şey değil. Yani ben mesela belki bir erkek arkadaşımın bana yalan söyleyip söylemediğini anlamayabilirim ama bir kadın şak diye 5. saniyede. Sonrası benim anladığım kadarıyla biraz kedi fare oyununa dönüyor kadınlarda. Yani kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya başlıyorlar. Anlıyor çünkü, anlıyor yani. Ha, işin diğer bir tarafı, biz erkekler olarak söylediğimiz yalanın kadınlar tarafından anlaşıldığını da biliyoruz. Yani farkındayız ama biz de devam ediyoruz oyuna. Böyle böyle enteresan bir şey oluyor yani sevgili arkadaşlar. Bakın, eşinizin yalan söylediğini anlamanın yolları. Göz teması kurmazlar demiş ama bu çok eski bir taktik artık. Bunun bence nasıl söylemek lazım? Buna bağlı kalmayın. Bizim çünkü yıllar önce ilk öğrendiğimiz şeydir bu. Yalan söylemekle alakalı. Yalan söyleyen insan karşısındaki insanın gözüne bakamaz derler ama bir diğer söz daha vardır orada. Gözünün içine baka baka yalan söylemek diye. Bunu da unutmamak lazım. Artık biz o konuda çalıştık, evrildik. Çok rahat gözünüzün içine baka baka yalan söyleyebiliyoruz. Yani bu ilk madde çok olmamış. Yalan söyleyen kişiler konuşurken genellikle göz teması kurmaktan çekinir. Bakışlarından yalan söylediğinin anlaşılacağını düşünürler diyor. Eskiden de onlar. Şimdi neler var neler. Bir diğeri efendim, aynı konuları konuşurlar demiş. Bakın sevgili kadınlar, yalan söyleyen insanlar genellikle sessiz kalamaz diyor. Çünkü hani yani bir şekilde konu değiş bir şey olmalı konuya. Yani konu ne bileyim hani uçmalı gitmeli bir şey olmalı o konuya. Gereğinden fazla konuşarak söylediği yalanların üzerine örtmeye çalışırlar demiş. Eğer eşiniz konuşurken aynı konuları gündeme getirmeye başladıysa ve gereğinden çok bilgi veriyorsa, gereğinden çok bilgi vermek, yalan söylüyor olabilir demiş. Bir diğerine bakıyoruz. Çok çabuk sinirlenmek. Ama canım sen de aynı konu üzerine sürekli sorma. Aynı konu üzerine gitme yani artık. Sürekli aynı şeyleri soruyorsun. Devreler yanıyor. Yalan söyleyen kişiler genellikle sohbet anında çok kolay sinirlenebilir. Ortada hiçbir sebep yokken agresif davranışlar gösterebilir. Ya sebep vardır da sen bilmiyorsundur. Şimdi o kadar da şey olma yani. Özellikle ilişkiniz hakkında konuşurken birden hiç beklemediğiniz tepkiler verebilirler. Kendilerini öfkeyle ifade etmeye çalışabilirler. Tüm bunların yanı sıra gözlerini kırpmadan aşırı göz teması kurarak kendilerini ifade etmeye çalışabilirler. Bak az önce ne demiştik? Hani gözlerinize bakamaz diyor da bakıyoruz. O konuda bir sıkıntımız yok efendim. Çok rahat baka baka yalanı söylüyoruz yani. Başka ne var efendim? Beden dili her şeyi anlatır demiş. İşte biz az önce, bak benim söylemek istediğim de bu, beden diliyle alakalı. Biz bununla alakalı zaten yalanın anlaşıldığının farkındayız kadınlar tarafından. Biliyoruz yani, bile bile konuya devam ediyoruz. Çünkü başka çıkış kapımız yok. Yalan söylemek çok basit bir davranıştır. Ancak bazen ağzınızdan dökülen cümlelerle o an gösterdiğiniz davranışlar birbirine tutmaz diyor. Beden dili tüm yalanları ortaya çıkarabilir demiş. Örneğin eşiniz toplantısı olduğu için, bak bu toplantı olabilir, ondan sonra eğitim olabilir, şirket içi eğitim, bunlar olabilir. Bak eşiniz toplantısı olduğu için eve geç kaldığını söylüyorsa ve bu cümleleri kurarken beden dilinde telaşlı bir hal varsa, eve geç kalmış işte. Adama da hemen yüklenme, sen ne yapıyorsun deme yani. Adam iş toplantısından eve biraz geç kalmış. Olabilir, iş hayatıdır bu. Buna illaki yalan söylüyor deme yani sen buna.
Ne demiştik? Örneğin eşiniz toplantısı olduğu için eve geç kaldığını söylüyorsa ve bu cümleleri kurarken beden dilinde telaşlı bir hal varsa size yalan söylüyor olabilir demiş. Ya da bir konu hakkında üzücü bir şey anlatan eşiniz bu olayı anlatırken farkında olmadan gülümsüyorsa tamam işte olaylar arasındaki ruh hali değişimi bu. Yani bunu çözmek için illaki psikolog mu olmak lazım? Eşinizin yalan söyleyip söylemediğini anlamak istiyorsanız beden dilini iyi gözlemleyin demiş. Ben yine haberin en başına geliyorum. Yani en başına geliyorum derken benim söylediğime geliyorum. Arkadaş biz erkeklerin yalan söylediği şak kadanak belli oluyor. Anında anlaşılıyor. Bu konuda bir hani bizim kendimizi şuna inandırmamız gerekiyor. Yalan söylüyoruz, hanım bunu anladı. Hanım bunu biliyor, hanım bunu çözdü. Bizim onu anlamamız gerekiyor esasında. Yani o psikolojiden çıkmamız gerekiyor. Yoksa diğer taraftan bizim yalanlar 5. saniyede şak diye meydanda.

Harcıyorsun, harcıyorsun, harcıyorsun, bitiremiyorsun. Ben mesela nedir? Şimdi markete gitsem 3 turda ben parayı bitiririm. 3. turda parayı gömmüş olurum. Ama adam markete alsa mesela parası bitmiyor. Bak ben markette 3. turda parayı bitiririm. Adam marketi kökten satın alsa parası bitmiyor. Şimdi bu adamlar ne yapması gerekiyor? Bu adamın para harcaması gerekiyor bir şekilde. Ailesinin işte adamdan kastım şey değil. Paranın sahibinden bahsediyorum. Para harcaması gerekiyor. Çünkü yani harcamazsa da olmaz. Yani ekonominin canlanması gerekiyor. Yani bu bir git gel durumu olması gerekiyor. Bir dönmesi gerekiyor paranın evrende. Hani öyle olunca ne oluyor? Ondan sonra bir daha şey al başına bela kısmına geliyoruz bir daha. Yani nedir bu bela kısmı? İşte atıyorum şeyler. Nasıl derler? Yani enteresan saçma sapan şeylere para harcamaya başlıyorsun ondan sonra bir daha. Yani nedir işte moda dünyasında bunları görüyoruz. Ondan sonra bu şeylerde görüyoruz. Nedir o? Burada benim fon müziğim niye durdu ya? Arkadaşlar fon müziğime ne oldu benim? Benim fon, fon müziğim. Heh. Bir şey yokmuş, ben de öyle duymuşum. Ondan sonra bakıyorsun mesela modaya enteresan harcamalar yapılıyor. Yapılması gerekiyor. Bu işin kuralı bu. Şimdi bunlar yine para harcayacak yer bulamadığı için akıllı bir yatırımcı arkadaşımız bu konuda çok güzel iş yapmış. Profesyonel bir şef. Amerika'nın San Francisco şehrinde sadece köpeklere özel bir menü sunuyor bak. Sadece köpeklere özel menü sunuyor ama şöyle söyleyeyim sevgili dinleyenler. Bu menüyü sen ben kolay kolay yiyemeyiz bak. Şeyden dolayı değil. Hani fiyatından dolayı yiyemeyiz. Yeme içme sektöründe 10 yıldan fazladır çalışan ve 2015'te sektör değiştirerek karısıyla birlikte bir köpek bakım merkezi açan şef Rahmi Masarve sonunda köpek odaklı bir gıda işine yeniden girmeye karar verdi. Times'ın haberine göre evcil hayvanlara faydalı olduğuna inandığı için sadece çiğ besinlerden oluşan bir menü hazırlayan Masarve'in restoranındaki el yapımı Tatar bifteği, bak menüye bak Tatar bifteği ve haşlanmış bıldırcın yumurtası. Aranızda kaç kişi haşlanmış bıldırcın yumurtası yedi? Var mı efendim haşlanmış bıldırcın yumurtası yiyen? ile $75'lık bir tadım menüsü dikkat çekiyor. Bak tadım menüsü öyle yani koca bir tabak da değil ha. Şimdi benim köpeklerim genelde hep şeydi. Biz bahçeden dolayı çoban köpeği beslerdik mesela. Yavruyken hani alırsın büyüdüğü zaman. Şimdi onu düşünüyorum öyle bir kocaman böyle dana gibi bir şey olurdu onlar. Ona kalkıp tadım menüsü versem arada beni de yerdi yani. Al kardeşim sana tadım menüsü. Hop o sırada benim elde gitti. Dişinin kovuğunu yemez. Tabi burada mesela bir fotoğraf koymuşlar. Bu köpekler daha çok süs köpekleri. Sadece köpeklere hitap eden menüdeki diğer seçenekler arasında $4.75'lık yabani geyik eti kalbi ve organik pancardan yapılmış gül şeklinde bir pasta da yer alıyor. Pastaya bak. Organik pancar. Şimdi organik olması çok önemli.

Orada ne oluyor? Mesela muhtemelen bizde olsa aynısı olurdu. Orada da mesela hemen telefonlara sarılıp yemek yerken köpeğin fotoğrafını çekip konum işaretleyip işte böyle paylaşıyoruz deyip işte köpeğimle öğle yemeği molası. Köpeğimle denmez ama onlar genelde ismiyle hitap eder. Tamam edebilir, onda bir sıkıntı yok. Diyorum bak, gelenler de böyle şey işte. Hani sosyetik tipler. Köpeğimle işte böyle bir yer açıldığı için çok mutluyuz. Sordun mu hiç hayvana, mutlu mu? Onun fikrini aldın mı mesela konuyla ilgili? Yok, almadın yani. $75 gibi bir ücretle siz de efendim can dostunuza güzel bir öğle yemeği ısmarlayabilirsiniz.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz

0: Konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542-570-4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

nerede? Koray Avcı bizim sokaklar radyonuzdaydı. Derler, hoppa. Sensiz viran. Hanımlar beyler 200 yıl yaşamak ister misiniz? 200 yıl bak garantili. Hani normalde biz mesela ne deriz? Hani yarına çıkmaya senedimiz yok deriz. Genel olarak böyledir ama hani normal şartlarda da böyle bir hastalık mastalık vesaire falan onları es geçtiğin zaman insanoğlunun yaşadığı coğrafyaya, yaşadığı hayat standartına göre belli bir ömrü var. Yani diğer etkenler işte kazadır, beladır falan filan. Ne bileyim hani birdenbire ortaya çıkan bir sağlık problemi, Allah korusun kalp malp, onlara çıktığımız zaman normal standartlarda coğrafyalara göre değişen insan ömrü var. Bunun için efendim bakınız 200 yıla çıkarabilecek ilaç geliştiriliyor. 10 yıl içinde raflarda olabilir. Abicim biraz daha acele mi etsek acaba? Yani bak bu bile çok şey karamsar. Yani 10 yıl içinde raflarda olabilir ama olmaya da bilir. Öyle bir ihtimal de var. Yüzyıllarca yıl yaşayan insanlar fikri her ne kadar bilim kurgu senaryosu gibi görünse de yakın bir gelecekte bu mümkün olabilir denmiş. Bilim insanları insan ömrünü 200 yıla çıkarmayı hedefleyen bir ilacın geliştirildiğini açıkladı. Yani peki hani yıl olayı garanti mi yani? Hani nedir mesela 200 değil mesela 180 ya da 220 falan, hani 200 fix mi? Yani bundan sonra mesela insanlar doğduktan sonra kesin mi 200'e kadar yaşıyor? 200. yılda hop. Bu mudur yani? İnsan vücudundaki yaşlı hücreleri öldürerek yaşlanmayı durdurmayı veya yavaşlatmayı hedefleyen senolitik ilaçların geldiği noktayı işlemsel biyolog Dr. Andrew Steele açıkladı. Bak, yaşlanmadan yaşlanmanın yeni bilimi isimli kitabın yazarı olan Steele'i İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte insanların 200 yaşına dek yaşamasının önünde biyolojik hiçbir engel olmadığını ifade etti. Buradan basıyoruz gidiyoruz yani. Niye yaşayamıyoruz abi o zaman? Hani bak 200 yaşına kadar yaşamasının önünde biyolojik engel yok diyorsun. Yaşayamıyoruz. Ne kadar uzun yaşayabileceğimize dair herhangi bir mutlak sınır olduğunu düşünmüyorum diyen Dr. Steele şu ifadeleri kullanıyor bakın. Birkaç yılda insan ömrüne dair bir sınır ortaya koyan araştırmalar yayınlanıyor. Ancak hep çok önemli bir noktayı kaçırıyorlar. O da şu ki yaşlanma sürecini daha önce hiç tedavi etmeyi denemedik. Evet. Bu da sizin ayıbınız olsun arkadaş. İnsanların 200 yaşına kadar yaşayamamalarına sebep olabilecek fiziksel veya biyolojik bir neden göremiyorum. Buradaki asıl konu biyomedikal bilimini bunu mümkün kılmaya yetecek kadar geliştirip geliştiremememiz demiş. Geliştir. Efendim boşuna mı okudunuz o kadar kitabı? Benlik bir şey varsa bak yardımcı olayım abi. Hani yapabileceğim bir şey varsa. Biyomedikal yapay zeka firması Gero'yu yöneten Rus moleküler fizikçi Dr. Peter Fedichev'in de aralarında olduğu uzmanlar insanların 150 yaşına dek doğal olarak yaşayabileceğine inanıyor. Vallahi ben şöyle bakıyorum yaşantımıza da çok da şey yapmıyorum. Ya biz genel olarak yoğurt yediğimiz zaman bizim yani genelde uzun ömürlü olanlara baktığımızda yoğurt yiyorlar. Bizim bildiğimiz yöntem bu efendim. Yoğurda abanıyorsun. O da böyle orijinal şimdi ev yoğurdu olacak. Yani organik yoğurt olacak. Ancak Fedichev insanların yaşam kalitesini iyileştirmeden ömürlerinin uzatılması konusunda endişe duyduğunu söyleyerek yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin hastalıklara daha yatkın oldukları için ömürlerini uzatmanın bu durumda anlamsız olacağını işaret ediyor. Terbiyesiz. Sana ne, sen bir karar vereceksin buna. Zira demiş bu durum ilacı olan ihtiyacın daha fazla artmasına yol açabilir diyor. Ha diyor ki hani bak yaşlı insanların ömrünü uzatacağız ama hastalıklara meyilli bunlar. Daha çok hasta olacak mesela nedir işte ortalama ömrü 80 yıl diyelim. Şimdi 200'e çıkartıyorsun sen bunu 160 yaşına gelmiş olacak daha çok hastalıkla uğraşacak. Bir ilaç milaç falan. Ama işte zaten bu hastalığın olmaması için uğraşmıyor mu diğer doktor arkadaş? Bak samimiyete bak diğer doktor arkadaş. Diğer doktor arkadaş biyolojik olarak bir engel yok diyor. Yaşlanmayı tedavi etmek gerekiyor diyor. Yaşlanmayı tedavi etmek ne demek? Bu hastalıkların da önüne geçmek demek değil mi? Sözü Steele'ye bırakmak istiyorum ben şimdi. İşler yolunda gitmeyebilir ve bunların hiçbiri işe yaramayabilir. Abi deme işte böyle be.
Tam da öyle bir hevesleniyoruz. Oh diyoruz, tamam. Sonra işler yolunda gitmeyebilir diyorsun. Ancak işe yararsa kaydettiğimiz her gelişme bize bir sonrakini mümkün kılmak için daha uzun süre verir ve ilk 150 yaşındaki kişi bunu okuyan biri olabilir demiş. Bak 10 yıl derim vallahi not aldım ha. Gerçi buralarda mesela şey, bu 10 yıl içinde falan filan dedikleri hiçbir şey olmuyor. Bakın şöyle bir geçmişe gidin, düşünün sevgili dinleyenler. Kelliğe kesin çözüm dediler. İşte 3 yıl içinde ilaç çıkıyor. 5 yıl içinde ilaç çıkıyor. Bu haberler ilk çıktığında benim saçlar sırmaydı. Şimdi erozyona uğraya uğraya birkaç tel bir şey kaldı. Hani nerede o ilaçlar? Yok. Çıkara çıkara ne olduğu belli olmayan bir sıvı bir şey çıkardınız. Onda ben cesaret edemedim. Sen diyorsun ki ilaçlar çıkacak, ilaçlar çıkacak. Millet saç ektiriyor efendim. Hani böyle bunun ilacı çıkacak, hani bir şey olacaktı. Dökülen saçlar geri gelecek. Ne oldu o iş? Bir dünya bak, araştır, Google'da araştır. Bir dünya haber çıkmıştır bununla ilgili işte. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor. 3 yıl sonra pardon 3 yıl içinde piyasada olabilir. 5 yıl içinde piyasada olabilir diye diye. Lan 40 yıl geçti be. Bu da size dert olsun. Bize yeterince dert oldu zaten de. En azından o yüzden hani böyle 10 yıl içinde çıkabilir lafları falan filan ben pek böyle şey bulmuyorum. Doğru bulmuyorum yani, çıkartıyorsan çıkart abi. Yani git bak mesela bu haberi 10 yıl sonra yap. De ki ben yaşlılığın ilacını buldum. İlacın adı bu, içindeki maddeler bu. Bunu kullananlar 200 yaşına kadar yaşayacak de, bitsin. İki de bir kafamızı allak bullak etmeyin yani.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Orada Ecem Umay'ın trip çok komik. Pekala devam ediyoruz. Efendim bir hırsızlık olayı ama yok artık dedirten türden. Efendim hırsız arkadaşımızın bir rahatlık seviyesi var öncelikle. Bildiğin uyuyor. Hani geliyor hırsızlık yapmaya, önce bir uyuyor, sonrasında hırsızlık işine uyanıyor, hırsızlığı hallediyor ve gidiyor. Yani güzel iş bence. Sultan Gazi'de efendim meydana geliyor olay. Furkan ve Esma Gökdemir çifti kiraladıkları gelinlik ve kına gecesi giysilerini teslim etmeleri için yeğenlerine verdi. Düğünden sonra. Gökdemir'in yeğenleri Yusuf ve Mehmet Özdemir evlerinin önüne park ettikleri panelvanın kapısını kilitlemeyi unuttu. Arkadaş ama siz de kusura bakmayın da davetiye çıkarmışsınız yani. Sokaktan geçen bir hırsız aracın kapısının açık olduğunu fark etti. Bagaj kapısını açan şüpheli içeri girip uyumaya başladı. Lan bu film gibi bir şey, ne bu yani bu? Hiç aklınıza gelir mi ya? Bak mesela hırsızsın diyelim, Allah göstermesin de. Hırsızsın. Ve bir aracın kapısını açık görüyorsun. Giriyorsun içinde, önce bir yatıyorsun. Sonra uyanıyorsun. Bagaj kapısını açan şüpheli içeri girip uyumaya başladı. Saatler sonra uyanan şüpheli bir süre etrafı gözetledikten sonra bagajdaki eşyaları alıp kaçtı. Arkadaş hem bedava otel buluyorsun, konaklıyorsun, geceyi geçiriyorsun, hem de oteldeki eşyaları çalıyorsun. Yani sen de. Senin yaptığın da ayıp orada. Eşyaların çalındığını fark eden Gökdemir'in yeğenleri...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu.
4: Spor.
3: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son Ararıca. Ben yoldan gönüllü çıktım radyonuzdaydı 90'larda. Yeşim Salkım'dan dinlerdik bu şarkı. Yeni bir düzenleme güzel de oldu. Namı Cenay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi Murat Dalkılıç radyonuzda. Ah güzel İstanbul.

0: Det är o benim aşkım. Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Yılların şarkısı Seden Gürel Olmaz Dostum radyonuzda. Hanımlar beyler namütünahi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız sevgili kadınlar, vazgeçilmez olmanın sırları demiş. Gözü sizden başkasını göremeyecek diyor. Kalem kağıt elinizde hazırsa geçiyoruz efendim. Bu şey kadınlar için değil mi bu arada? Çünkü fotoğrafa bakınca öyle anladım da. Çoğu zaman aşk kuralsız ve koşulsuz kendiliğinden geliverir. Bu noktada vazgeçilmez olmak için özel bir çaba harcamanız gerekmez diyor. Siz siz olarak harikasınızdır ve onun gözünde vazgeçilmez oluverirsiniz. Ancak işler her zaman böyle yürümez diyor. Mesela hani demek istediği şu. Hani en başta aşk geldi. Seni gördü böyle büyülendi adam falan filan. Sanmak diyor hep böyle sürecek diyor. İki gün sonra diyor başkasına da büyülenirse ne olur, ne yapacaksın o zaman diyor. Hey diyor. Hey diyor yalnız o önemli. Bakın neler yapmanız gerekiyor. Vazgeçilmez olmanın sırları. Denge demiş. Bu ne ya? Bu işin ilk sırrı denge diyor. Özellikle ikili ilişkilerde karşınızdaki insanın neden hoşlandığını anlamak, neyin onu etkilediğini belirlemek belki de kendisi için bile kolay değildir demiş. Bu nedenle denge işin sırrıdır demiş. Her insan isteklerinin gerçekleşmesini ister ancak tüm istekleri gerçekleşirse bu sefer çaba harcamadığı için mutsuz olmaya başlar. Ya da konuyu olan ilgisini kaybeder. Bak tüm isteklerinin gerçek olması da kötü. Yani istediği her şeyi verme diyor. Bu sefer diyor o da ondan da sıkılacak. İnsanoğlu doymuyor efendim. Yenisini aramaya başlayacak ondan sonra. Dinamik bir denge uygulamalısınız demiş. Ha vazgeçemeyecek kadar yakın, özleyebilecek kadar uzak diyor. Bunu yazın bir kenara. Vazgeçemeyecek kadar yakın, özleyebilecek kadar uzak. Hani yelkenleri diyor bırakma diyor. Çok yakınında olur ol ama diyor mesafeyi de bir koru diyor. İlişkinin nabzını takip edin. Bence kendi nabzınızı takip edin öncelikle. Çünkü bir erkeğin karşı tarafta yani karşı tarafın vazgeçilmez olması için önemli özelliklerden biri erkekler için nabzın atıyor oluşu. Bir önce kendi nabzına bak atıyor mu atmıyor mu ondan sonra ilişkinin nabzına da bakarsın. Ama bunlara da hastayım. Mutluluğun rüzgarına kapılıp gitmek kolaydır. Her saniye yanında olmak istemeyebilirsiniz ancak denge kuralını unutmayın diyor. Az önce söyledik onu. Burada ikinci adım ilişkinin nabzını her daim takip etmektir. Duygularını izleyin, hareketlerini ve tepkilerini takip edin ve davranışlarınızı buna göre belirleyin. WhatsApp'a da bakın arada. Vazgeçilmez olmak için iletişimin nabzını kontrol etmek önemlidir. Sizinle konuşurken sıkılıyor mu? Belki de bu konu onu sarmadı. Ha ona bakacaksın. Mesela sıkılıyorsa değiştir konuyu. Ya da sürekli yaptığınız bir şey. Mesela hani sana iyi geliyorlar ama öbür tarafa sıkıcı geliyorsa hani o öbür tarafı da düşün yani diyor. Pozitif olun demiş. Ya bunlar ne bileyim. Evet tabii ki pozitif olmalısınız. Tatlı Pollyanna'yı herkes sevmek zorunda değil. Ancak eğlenceli, gülen ve güldürebilen olaylar doğru anda pozitif şekilde yaklaşmasını bilen insanları herkes sever diyor. Şimdi pozitif olmakla Pollyanna'cılık arasında tabii ki fark var. Şimdi Pollyanna o bambaşka bir dünya o. Hani pozitif olmak demek hayatın ciddi kuralları içerisinde de sürekli böyle her şeye çok iyiymiş gibi bakmak manasına gelmiyor. Ha bak yazmış zaten aptal bir iyimserlik değil gerçek pozitif bakış açılarına sahip olun demiş. Bunlar zor şeyler bak sen pozitif ol diyorsun, efendime söyleyeyim ilişkinin nabzını takip et diyorsun, denge diyorsun. Yani biz erkekler ne bileyim şimdi. Ha bak maddeye geldik gel heyecanlandırın diyor.
1: Oho sevdin demek.
0: Sen bize böyle gel. Yani öbür türlü ne o şey ilişki mi yaşıyoruz sanat mı yaşıyoruz efendim? Heyecan duygusu tutku yaratan sihirli bir duygudur. Bir insanı heyecanlandırabiliyorsanız vazgeçilmez olmanın ilk adımını atmışsınızdır demektir diyor. Yani diğerleri de önemli değil. Sen bunu yapabiliyorsan diğer... Bununla birlikte maalesef bu noktada da net bir formül yok demiş. Ya bunda formül arama artık be abi. Bunda şimdi karşı tarafı az çok biliyorsundur. Hani neler böyle onun nasıl diyeyim... heyecanını çeker. Dikkatini çeker. Onları bileceksin. Bunu da onun için yapmayacaksın esasında. Kendin için yapacaksın. Bir diğer madde güven verin demiş. Herkes çevresinde güvenebileceği insanlar ister. Vazgeçilmez olmak istiyorsanız güvenilir olmak, ona güven vermek temel koşullardan biri gibidir diyor. Yani bir arkadaşla görüşeceğim dediğiniz zaman biz onun bir erkek arkadaş olmadığını bilelim. Odur bak, bu sırrı açıkladık biliyorsunuz size daha önce. Kadınların en büyük gizemi budur yani. Mesela Ayşe ile Fatma ile görüşeceği zaman Ayşe ile görüşeceğim der, Fatma ile görüşeceğim der. Ama böyle ne yapacaksın, bu bir arkadaşla veya bir arkadaşla oturacağız falan dediği zaman orada bizde bir soru işareti oluyor. Çünkü genelde o arkadaş karşı cins oluyor. Ha, ondan böyle bir şey falan diyelim, flört falan filan o ayrı bir mevzu da. Biz bunu biliyoruz ama yani karşı cins olduğunu. Burada da bir gizemlilik olmasın. Bir arkadaşla kahve içeceğiz. Tamam, belli işte. Açık açık söyle. Her daim iyi görünün demiş. Yani bu iki taraf için de önemli esasında. Bizde genelde ne olur? İlişki başlar. İlk bir ay falan böyle iki tarafta kendine dikkat eder. Sonrasında böyle yakınlık arttıkça böyle bir koy vermişlik başlar. Bir daha şeyle nasıl derler, hani pijamalı hale kadar gider yani durum. Estetik her insanın hoşuna gider demiş. Daha iyi görünmek ve çevremizde daha iyi görünen şeyler görmek isteriz. Bu onun için de geçerli diyor. Onu etkilemek için estetik görünümünüze özen verin. Temiz ve kaliteli bir görünümden vazgeçmeyin demiş. Yani bakmayın mesela, hep şey denir yani, dış görünüş önemli. Önemlidir abi. Yaratıcı olun demiş. Sanat her zaman geleneksel anlamda düşündüğümüz şey değildir. Evet, resimler, heykeller, filmler, oyunlar, şarkılar ve kitaplar sanattır. Ya. Ama tutku, yaratıcılık ve kişiliğin getirdiği her şey de öyledir diyor. Sizden vazgeçmesini engellemek için yaşamın eğlenceli yönlerini ortaya çıkarmalısınız. Bu da ancak yaratıcı yönünüzü güçlendirerek olur. Kurslara gidin. Resim kursuna gidin. Daha çok dinleyin demiş. Ve son olarak daha çok gülümseyin diyor ki, az önce bu pozitif olmanın içinde esasında bu daha çok gülümseyin meselesi. Şimdi kimse arkadaş yanında bu kadın için de erkek için de geçerli. Somurtuk bir tiple oturmak istemez. Yani insanın modu düşer yani. Karşı tarafta bakın tam böyle hani sevgilin yani, enerji böyle yüksek falan, buluşuyorsun. Karşında böyle bir küçük Emrah modunda bir tip var. Yani kimse orada uzun süre kalmak istemez yani sonuçta. Böyle bir surat beş karış. Hayır, benle mi buluşuyor, görümcesiyle mi buluşmuş belli değil. Ya da eltisiyle. Ve o ayrıntıya da dikkat etmekte fayda var tabii.

Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Hadise Deli Oğlan radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bilim sapığı yakalandı denmiş. Nasıl bir sapık bu? Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir kablolu TV istasyonunda çalışan adam kendini bir üniversitede araştırmacı doktor olarak tanıtıp önce kadınların çıplak resimlerini aldı. Sonra da internette bunları yayınlarım deyip şantajla online bir şeyler zorladı diyor efendim. Arkadaş, niye fotoğrafını gönderiyorsun ya? Sene olmuş bilmem kaç yani. Kimliği Loilong olarak açıklanan 25 yaşındaki adam Patum Thani'deki evinde yakalandı. Loilong'un kurbanlarından birisinin polise ihbarıyla ortaya çıkan olay üzerine harekete geçildi deniyor. Facebook'ta sahte bir isimle kendini Doktor Papisya Tongde olarak tanıtan sapık. Dedik ya bak, işte hani sosyal medyada fake hesap açılmaması için yöntem budur diye. O bizim dediğimizi dünya duysa, bir kabul etse, hiç oradan geçiyor. Yani neyse. Ondan fazla kadını ağına düşürdü diyor. Önce ekleyip konuşmaya başladığı kadınlara kendini kadınlar üzerine araştırma yapan bir doktor olarak tanıtıyor. Oğlum hala bu numaraları yiyorlar mı ya? Daha sonra kendisine yardımcı olmaları halinde $1,250 ödeme yapacağına inandırıyor. İnandırma işleminden sonra kadının bedeninin

Bu mu? Bu. Ne demiştik? İnandırma işleminden sonra kadın bedeninin cezbetmesi üzerine araştırma yaptığını ve kurbanlarının kendisine Facebook üzerinden bazı özel resimlerini çekip yollamalarını istiyor. Resimlerinde sadece bilimsel amaçlı kullanılacağını ve araştırma ekibinde sadece kadınların bulunduğunu söylüyor. Efendim ben erkeğim ama ekip tamamen kadın araştırmacılardan oluşuyor. Rahat olun yani. Ben de doktorum zaten. Hani sizin bu fotoğrafları bir ben göreceğim. Bir de ekipteki diğer kadın arkadaşlar. Şimdi ekiptekiler kadınsa zaten bir defa niye kadın fotoğrafı istiyorsun? Yani niye kadın fotoğrafı istiyorsun derken şu anlamda söylüyorum. Hani çok objektif bir sonuç çıkmaz ortaya. Eğer böyle bir bilimsel araştırma varsa ekiptekilerin hem kadın hem erkek olması. Hatta erkek yoğunlukta olması gerekiyor ki. Mesela hani biri mesela bakacak ben bayağı cezbe oldum dedi mesela. Diğeri dedi ki abi ben buna cezbe olmam. Mesela orada oran belirleyecekler işte 10 tane mesela erkek üye var. Bundan mesela 7 tanesi cezbettiyse bu fotoğraf. Diyecekler ki mesela işte bu tip fizik, bu tip görüntü erkeklerin %70'ini mesela cezbediyor. Gibi gibi. Şimdi onu sen kadına gösterdiğin zaman çok objektif bir şey olmaz yani. Bana mesela erkek fotoğrafı gösterse hemen bakmam bile. Resimleri aldıktan sonra kurbanlarına eğer Skype programı üzerinden videolu olarak görünmezsen tüm resimlerini internete yayınlarım diyerek her birini 30 gün boyunca canlı ve çıplak bir şekilde video sohbeti yapmış. Ablacığım siz de kusura bakmayın ama nasıl geliyorsunuz bu oyuna ya? Ya biraz akıl var, mantık var. Yani tamam mevzu burada anladığımız kadarıyla biraz parayla alakalı. 1250 dolardan kaynaklanıyor da. Yani yapma bunu da be. Yapma yani. Polis baskınında ele geçirilen bilgisayarlarından bir düzine kadının çıplak resimleri ve videoları bulunmuş. Efendim yalnız benden başka kimse görmedi. Onu da söyleyeyim. Hani yıl bu yıl olmuş artık bu oyuna da gelme yani. Hep bundan mesela yıllar önce benzer haberler çıktığı zaman biz programlarda işte üzerimize düşeni yapardık. Aman derdik inanmayın, kanmayın. Mesela bu online tanışmalarda aman derdik dikkat edin. Şimdi artık günümüzde onlar eskisi gibi değil, daha böyle bir popüler hale geldi ama o zamanlarda mesela hep şey derdik işte hani bu tip bir buluşma olacaksa bunu umuma açık bir yerde yapın. Hani kalabalık yerde olabilir. Hani hoşlanmışsındır, buluşacaksındır, buluşmak istemişsindir. Bunu kalabalık yerde yapın. Baş başa yapmayın falandı filandı. Çünkü nedir? Bir dünya taciz haberi okuduk, cinayet haberi okuduk, gasp haberi okuduk. Onlar da hep söylerdik. Ama artık daha da bunu yap, bu oyuna geliyorsan yani bu kadar da insanın dünyadan kopuk olmaması lazım diye düşünüyorum.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ozan Ünlü, kıpır kıpır bir şarkı. Oyna radyonuzdaydı namusun ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim bu arada sosyal medyadan da bizleri, radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum sizlere. Sedef Ergin radyonuzda.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Funda Arar ve Melankoli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, bu 3 emojiye profilinizde yer vermek eşleşmelerinizi arttırabilir demiş. Nasıl yani, bunlara yer veriyoruz profilde, şey mi oluyor hemen, eklemeler, takipler, DM'ler. Bir kelime oyunu uygulaması. Çevrim içi flört uygulamalarında karşıdaki kişiyle iletişim kurmada işe yarayan ve yaramayan emojilerle davranışları araştırdı. Ama flört uygulamalarında diyor burada. Gerçi hoş biz mesela Instagram'ı falan da hani biraz bu amaçla yani kullanıyoruz. Nedir? DM'den yürümek dediğimiz mevzu. İşte alevli şey atmak, mesaj atmak. Mesela bir fotoğraf paylaşır. Onlar hep şeydir mesela. Hani bir yerden sohbete başlayalım. Alevli emojiler genel olarak gece gönderilir. Bir dur be.
1: Sevdin mi?
0: Falan filan yani. Tabii her şeyde alevli gönderilmez. Yanarlı dönerli neyi? Word Finder by Your Dictionary uygulaması. İnsanları neyin cezbettiğini veya onları neyin ittiğini görmek için 2000'den fazla... Ha bak, Tinder değil mi bu? Tinder profilini değerlendirdi. Adamların canı sıkılmış. Çevreye de böyle şey, biz Tinder kullanıyoruz da demek istememişler. Çünkü hani gülerler yani. Oho, Tinder'a hadi hayır işler. Onu da okumuş adamlar. Hani biz Tinder kullanıyoruz, hani oraya kadar düştük dememek için... Gitmişler, biz araştırma yapıyoruz diye. Daily Star'ın haberine göre itici bulunan emojilerden ilk üçü... Arkadaş, hiç profiline bugüne kadar patlıcan koyan oldum ya. Şey var efendim, kaka var. Ve gülümseyen şeytan. Ha, anladım ben şimdi. Bu emojileri içeren profillerin genellikle flört esnasında iyi karşılanmadığı ortaya çıktı diyor. Var mı benim mesela, bir dakika dur, aklıma geldi. Instagram'da emoji var mı profilde? Olmaması lazım diye düşünüyorum. Yok, bir tek şey var. YouTube kanalını göstermiş oldum. Hani el hani işaret, yani buraya bak buraya diye. Yani şey. Gülme falan filan yok bende, tamam. Bende öyle emoji yok. Bunun dışında profili boş bırakmak çift iken, bunu geçelim. Ve profile sahte bir iş ünvanı yazmak da flört uygulamaları için eksi puan olarak kabul edilir. Ha, sahte bir iş ünvanı. Bizde şeydir ama genelde böyle bak, hani iş ünvanları hep şeydir. Ya acayip acayip şeyler görürsün yani, hiç bilmezsin bile o işleri. Zaten baktığın zaman işsizdir o. Sahte iş ünvanı yazmak. Yazma, hiç yazma yani. Şeyde gerekliyse bilmiyorum, o arkadaşlık uygulamasında gerekliyse bilmiyorum ona da. Hani yazmak zorunda da değilsin yani bununla ilgili. Bizde nedir mesela, sosyal medyada biz genelde radyocularda olur.
2: Saat 12. Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çift katlı yolcu otobüsü Gümüş Hacıköy Merzifon Karayolu'nda devrildi. İkisi ağır, 46 kişi yaralandı. Acil ekipler müdahale etti. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Tahkikat başladı. Lokman Hekim Üniversitesi heyeti, Doktor Mehmet Altuğ ve Profesör Doktor Fatih Gültekin liderliğinde Tokat'ın tarihi, kültürel ve doğal mirasını 2 gün boyunca inceledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Akut eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi. Uyuşturucu operasyonunda şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve ünlü yapımcı dahil 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon ünlüler arasında geniş çaplı yürütülerek yeni gelişmeler ortaya çıktı. Van Gölü'nün endemik inci kefalinde 15 Nisan'da başlayan 90 günlük av yasağı sona erdi. Balıkçılar ağlarını göle bırakarak yeni sezona başladı. Denetimler Van YYÜ, Tarım, Jandarma, Emniyet ve Belediye ekiplerince yapıldı. Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günlerinde çalışmasını düzenleyen kanun hükmünü iptal etti. Dinlenme hakkı kanunla düzenlenmeli. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Nöbetçi noterlik hizmeti devam edecek. İstanbul Ordu seferini yapan çift katlı otobüs Merzifon Sarıköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Ederson'un 18 Temmuz'daki görüşme sonrası geleceğini netleştirecek. Ayrılık isterse teklif talep edecek, kalırsa birinci kaleci olarak değerlendirecek. Beşiktaş sol kanat için Leandro Trossard'ı aldıktan sonra forvet transferinde Alexander Sörloth'u listesine ekledi. Başkan Serdal Adalı, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüştü. Galatasaray Mario Lemina ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Teknik direktör Okan Buruk imzanın 1-2 gün içinde atılacağını belirtti. Taraftar soru işaretleri taşıyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 6 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta hava bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.

Çarpıcı bir araştırma denmiş. Instagram'daki annelerin %95'i bunu yapıyor diyor. Nedir o? Araştırmacılar Instagram gibi sosyal medya platformlarının yeni annelere, yeni çocuk olmuş anne, çocuğu olmuş annelere vücutlarının nasıl görünmesi gerektiğine dair fikirler aşılayarak onların ruh sağlığına zarar verme riskini taşıdığını söyledi diyor. Nasıl yani? Yakın zamanda doğum yapmış kadınların Instagram'da yayınlanan milyonlarca fotoğrafını ayrıntılı olarak inceleyen, bunlar nasıl bir ruh haline sahipse? Oğlum niye ayrıntılı izliyorsun? Sana ne? Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden bilim insanları doğum sonrası fotoğrafların %95'inde çatlak izleri ve diğer kusurların olmadığını tespit etti diyor. Bu ülkelere göre değişen bir anlayış. Yani hani genel bakın mesela bizde çok olmaz. Yani doğumdan sonra nasıl derler hani bunların belli olduğu fotoğraflar yayınlanmaz. Hani bizim geleneklerimiz daha farklıdır. Yayınlayan da vardı tabii, o ayrı da. Hani genel çoğunluğa baktığımızda yayınlanmaz. Hatta mesela hamilelik fotoğraflarına bakarsan orada da mesela şeydir. Yabancılarla bizde durum biraz daha farklıdır. Bizde daha çok doğum yaptıktan sonra suratı emoji ile kapatılmış bebek fotoğrafları görürüz biz. Sonrasında da bizdeki annelerde şöyle bir evrilme durumu oluyor. Bir bölümünde yani daha doğrusu. Mom hesabı. Mom. İşte orada mesela biyografi değişir hemen. Şimdi o önceden mesela iş ünvanı falan filan yazar. Ya da hiçbir şey yazmaz mesela. Hani ev hanımıdır yazmaz falan. Sonrasında çocuk olduktan sonra şey değiştir işte, bilmem neyin prensesi. Eşinin yani prensesi. İşte bilmem neyin de çocuğunun annesi diye. Biyografi öyle yazılır. Öyle bir meslek dalı yoktur esasında. Hani şunun prensesi diye bir meslek yok efendim. Literatürde yazmıyor. Sonra bir daha çocuğun her... Mesela ilk etapta çocuğu sadece emoji ile gösterir. Nazarlık. Yani böyle biz oturacağız, Instagram'da bakacağız, nazar değdireceğiz. Ama bir süre sonra o emoji kalkar tabii. Bir daha çocuğun biz her halini görmeye başlarız. Gece nasıl uyandığını, nasıl uyuduğunu... Hep de bütün çocuklarda şeydir böyle, acayip hareketlidir. Ondan sonra ne bileyim yani çocuğun bütün aşamalarını biz de, yani çocuğu beraber büyütüyoruz esasında. Yani öyle bir hale geliriz yani, hep beraber el birliğiyle çocuğu büyüttük efendim. O yüzden bizde durum biraz daha farklıdır. Times'te yer alan habere göre çatlaklar yumuşak bir karın, selülit ve sezaryen yaraları gibi doğum sonrası vücutla yaygın olarak ilişkilendirilen özellikler nadiren veya fotoğrafların sadece %5'inde görünüyor demiş. Hani onlar var diye görünüyor yani, diğerleri olmayanlar ohohoho. Bak bunun yerine yeni annelerin spor kıyafetleri, mayoları vücutlarının hızla eski haline geri döndüğünü gösterdiği fotoğrafları paylaşmasının daha yaygın olduğu görüldü denmiş. Dediğimiz gibi hani bu bizde de hani kısmen olan bir şey ama bizde daha çok çocuğu biz görüyoruz artık ondan sonra. Bir kısım annede mom hesabına dönüşmüş olan hesaplarda. Ve bak burada da gerçekçi olmayan bir annelik imajı denmiş. Yani evet esasında kimsenin de bununla ilgilendiği söylenemez. Bir de o taraf var yani. Hani senin için elbette çok önemli bir şey, çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey. Bizim için de tabii ki çok önemli bir şey ama biz hani her halini de görmeyi çok sevimli bulmuyoruz yani. Bunu söylediğin zaman da tabii şiddet içerikli söylemlerle karşı karşıya kalabiliyorsun. Sana ne deyip sen neler çektiğimi biliyor musun diyor mesela. Biliyoruz evet, görüyoruz. Esasında bunun bir sır olmasını istiyoruz belki biz. Belki biz görmek istemiyoruz hani direkt ailenin içinde olmadığımız için ama evet, hesabından dolayı görmüş oluyoruz biz de. Maalesef böyle bir durumda var.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Banu Parlak yana yana ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını bildirdi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bu şarkılar senin şarkın mı?

Temmuz'un tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Her gün günün tadını çıkartacağınız haberlerle, günün en güzel haberleriyle, duymak istediğiniz en hit şarkılarla hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. O halde vakit programın açılışını yapma vaktidir. Hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Ben Rana, mikrofon başındayım bu perşembe gününde de. 2 saat boyunca da hiçbir yere gitmeyeceğim sizle. Güne, zamana, hayatın ritmine eşlik etmek isterseniz açın radyonuzun sesini, biz başlıyoruz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

ne desek, ne konuşsak, nelerden bahsetsek, nasıl sohbet etsek diye düşünüyorum bazen. Güzel haberler vermek istiyorum. Zira dünyanın dört bir yanından tatsız haberler gelirken biz bu kadar tatlı haberleri nasıl toplayacağız diye düşünüyorum. Peki bakalım bugün nelerden bahsedeceğiz? Az su içmenin zararlarından, şikayetlerinden bahsedeceğiz. 60 yıllık bir araştırmanın sonucundan bahsedeceğiz. Güneş sonrası cilt bakımından, meyveleri doğru yıkama, sebzeleri doğru yıkamanın yollarından, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden bahsedeceğiz. Bugün yine müzik magazin dünyasının en son gelişmelerinden, yeni şarkılardan, bugün yine güzel haberlerden bahsedeceğiz. Hayatın ritmi tümüzüyle devam ediyor. Perşembeyi keyifli hale getirmek isterseniz, biraz gündemden uzaklaşmak isterseniz doğru yerdesiniz.

Eğer kilo almaktan şikayet ediyorsanız büyük bir ihtimalle iyi giden bir ilişkiniz var. Büyük bir ihtimalle sevdiğiniz insanla mutlusunuz. Çünkü yapılan araştırmalar mutlu bir ilişkiye sahip olan çiftlerin birlikte kilo aldığını ortaya çıkartmış. Eğer eşinizle, sevgilinizle birlikte kilo almaya başladıysanız ilişkideki yüksek mutluluk düzeyiyle alakalıymış. Yani aldığınız 3-5 kilodan şikayet etmek yerine bence ilişkinizin mutluluğundan dolayı şikayet etmemek gerekiyor diyelim. Ama siz yine de o 3-5 kiloyu vermek isterseniz pazartesiyi beklemeden kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayabilirsiniz. Unutmayın, bu güzel perşembe gününde de başlayabilirsiniz sağlıklı beslenmeye, ama eşinizle, sevgilinizle birlikte başlayın ki mutlu birlikteliğiniz dengesini bozmasın.

0: Haberin merkezine.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Seyahat etmeyi düşünüyorsanız eğer, gidilecek yerler arasında hala karar veremediyseniz, dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformu 2026 yılında en çok ziyaret edilen yerleri sıralamış. Raporda Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika'nın ardından dünyanın en fazla ziyaretçi alan ülkeleri İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya olmuş. Eğer nereyi ziyaret edeceğinize hala karar veremediyseniz bence en çok ziyaret edilen ülkeleri şöyle bir gözden geçirin. Oralara en son gitmeyi tercih edin. Zira oldukça kalabalık oluyorlar. Fransa 102 milyon ziyaretçiyle listenin başında. İspanya 94 milyona yakın ziyaretçiye sahip. Amerika 73,5 milyon ziyaretçiyle 3. sırada yer alırken Türkiye'de 60 milyon ziyaretçiyle listenin 4. sırasında. Hali hazırda gideceğiniz yerleri planlarken bu listede aklınızda olsun istedim ki kalabalık yerlere gitmek istemeyenler önceliği başka yerlere versinler.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kilolu partneri olan erkekler daha mutlu oluyorlarmış. O halde bu senede kilo veremeyen kadınların araştırma sonucunu etkilediğini düşünmeyelim diye bilimsel olarak kanıtlanmış bir araştırmayla karşınıza çıkıyorum. Hanımlar, eğer kilo veremediyseniz bu araştırmayı muhakkak eşinize bildirmeniz gerekiyor. Zira bilimsel olarak da kanıtlanmış, eğer kilolu bir eşiniz varsa sevgili beyler, hayatta daha mutlu oluyorsunuz. Bir artısı daha var, aynı zamanda eşinin sözünü dinleyen ve tabii ki pek çok konuda eşinden fikir alan erkeklerin de daha başarılı olduğu söyleniyor. Bilimsel olarak kanıtlanmadan da bunu bilenler çoktan işin sırrını çözmüşler ama duymayanlara hatırlatmış olalım.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Yalnızlığın bazen iyi geldiğini söylüyorlar. Fakat seçilmiş yalnızlığın, çünkü sürekli yalnız olmanın insanı daha hızlı hasta edebileceğini kanıtlamışlardı. Yapılan yeni bir araştırma, bir arada olmanın, birlikte olmanın, sosyalleşmenin, arkadaşlarla, eşle dostla geçirilen vaktin insanın ömrüne ömür kattığını ortaya çıkartmış. Günlerden Perşembe, hafta sonunu beklemeden, haftanın herhangi bir gününde, günün herhangi bir saatinde sevdiklerinizle bir arada olacağınız güzel toplantılar, planlar, programlar yapmayı ihmal etmeyin. Zira hem ruhsal mutluluğunuz hem de fiziksel sağlığınız için. O halde sevdiklerimizin yanı başında olduğu güzel bir Perşembe günü olsun. Günü güzelleştiren şarkılar için radyonuz açık olsun.

Son yıllarda özellikle şu meyve ve sebzelerin üzerindeki kalıntılar dolayısıyla doğru yıkama yöntemlerini fazlasıyla araştırıyoruz. Eğer meyve ve sebzelerinizi güvenle tüketmek istiyorsanız birkaç küçük adım, birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Önce ellerinizi yıkayacaksınız. Sonra dış yüzeylerin kirlerini temizleyeceksiniz. Meyve ve sebzelerin üzerindeki görünen kirleri su altında tutarak temizleyeceksiniz. Akan su altında yıkamak önemli, durgun su da değil. Özel durumlar için sirkeli suda bekletmenizi tavsiye ediyorlar. Olmadı en iyi ihtimalle kabukları soyup yiyeceksiniz. Ancak işte marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeler için de birkaç kez durulanıp sonrasında soğuk su altında, akan su altında yıkamanız gerektiğini söylüyorlar. Piyasada satılan meyve ve sebze yıkama spreylerinin evet kullanılabileceğini, ancak doğal yöntemlerin, su, sirke, karbonat gibi doğal yöntemlerin daha iyi olduğunu da söylüyorlar, aklınızda olsun. Hani içinize sinmiyorsa yapılan araştırmalar, uzmanların açıklamaları da bu yönde hanımlar beyler. O halde sağlıkla devam edelim bu tavsiyelerle güne.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava bugün parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çift katlı yolcu otobüsü Gümüş Hacıköy Merzifon Karayolu'nda devrildi. İkisi ağır, 46 kişi yaralandı. Acil ekipler müdahale etti. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Tahkikat başladı. Lokman Hekim Üniversitesi heyeti, Doktor Mehmet Altuğ ve Profesör Doktor Fatih Gültekin liderliğinde Tokat'ın tarihi, kültürel ve doğal mirasını iki gün boyunca inceledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Amasya'nın Merzifon ilçesinde İstanbul Ordu seferini yapan çift katlı yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Kazada 46 kişi yaralandı, 2 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor, yaralılar hastanelere sevk edildi. Ahbap Derneği soruşturmasında 38 gözaltından 25 kişi adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Levent suçlamaları reddetti, ifadesi ve tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı S-400 sistemlerinin 3. ülkeye devri için çok yönlü çalışmalar yürütüyor. ABD'nin JAATSA yaptırımları ve F-35 programından çıkarma kararları süreci etkiliyor. Somut gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Çanakkale açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Küçükkuyu Fayı'nda gerçekleşen deprem sonrası Marmara bölgesinin gerildiğini belirterek büyük depremi kuzey kolda beklediklerini söyledi. Emekli mobilya öğretmeni Tuncer Özkaya, hobisi olan çiçek yetiştiriciliğini profesyonel süs bitkisi üretimine dönüştürdü. Yaklaşık 250 çeşit çalı ve 60 çeşit çiçek üretiyor, istihdama katkı sağlıyor, bölge iklim avantajını değerlendiriyor.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale çıktı. Lionel Messi asistleriyle galibiyeti sağladı ve takımının başarısını vurguladı. Eyüp Spor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 8-9 transfer beklediklerini, oyun yapısına uygun oyuncular seçtiklerini ve Bolu'da 6 günlük kamp yapacaklarını açıkladı. Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor belirsizliği nedeniyle Karşıyaka, sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir'in kararını bekliyor. Kandemir hafta başına kadar gelişmeleri takip edecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 6 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Güneşe çıkmadan önce cildimize mutlaka güneş koruyucu kremler süreceğiz. Bu kadar sıcak havalarda 3-4 saatte bir mutlaka güneş koruyucu kremleri tekrarlamak gerektiğini biliyoruz. Hele ki denize, havuza girip çıktıktan sonra. Bir de güneş sonrası cilt bakımı var. Güneşe maruz kalmadan önce cildinizi hazırlıyorsunuz evet, ama güneş sonrasında da bakım en az güneş öncesi kadar önemli diyor dermatologlar. Gün boyunca güneşte kaldıktan sonra cildinizde biriken güneş kremini, makyajı, ter ve yağı, çevresel kirleri özellikle temizlemekle başlayacaksınız cilt bakımına. Köpüren bir temizleyicinin en iyi şekilde temizleyebileceğini söylüyorlar. Ferahlatıcı, nemlendirici bir mist kullanmanın da ferah bir cilde sahip olabileceğinizi söylüyorlar. Kat kat serum uygulamamanız gerektiğini söylüyorlar. Ancak siz yine de cildinizi nemlendirmeyi, baştan aşağı temizlemeyi, gün boyu güneş kremiyle kalan cildin hava almasını sağlamayı da ihmal etmeyin diyelim.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Hepimizin ihtiyaçları farklı. Kimimizin tatile ihtiyacı var, kimimizin tatile çıkmadan da biraz oturup dinlenmeye ihtiyacı var. Kimimizin güzel bir arabaya, kimimizin rahat bir koltuğa ihtiyacı var. Düşündüğümüzde aslında isteklerimizin hepsi ihtiyaç. Fakat bazıları lüks. İşte hangisinin ihtiyaç, hangisinin lüks olduğuna siz karar vereceksiniz. Öncesinde buna gerçekten ihtiyacım var mı diye soracaksınız kendinize. Alışveriş yapmadan önce acaba hayatımda bu alacağım şey olmasa da hayatıma devam edebilir miyim diye düşüneceksiniz. Böylece gerçekten ihtiyaç mı yoksa bir lüks mü olduğuna karar vereceksiniz. Son zamanlarda, şu günlerde çok tartışılıyor ihtiyaç mı lüks mü mevzusu. En güzeli kendi hayat şeklinize göre karar vermek.

Bu bahsettiğimiz araştırmalar birkaç saniye içinde, belki 45 saniye, 1 dakika içerisinde bahsetsek de aslında çok uzun yıllarını alıyor. Araştırmacıların, bilim insanlarının çok uzun yıllarını alıyor. Misal 60 yıl boyunca bir deney yapmışlar, bir araştırma yapmışlar. Şu parmak çıtlatma efsanesini merak etmişler. Zararlı mı değil mi? Parmaklarımızı çıtlatmak genelde pek çoğumuz için rahatlamak ya da alışkanlık sebebiyle yaptığımız bir hareket. Bazen sıkıldığımızda, bazen rahatlamak istediğimizde parmakları çıtlatıyoruz. Ancak eklemlerde kireçlenmeye, hatta artrite de yol açtığı iddia ediliyor. Peki gerçekten zararlı mı? İşte 60 yıl boyunca denemişler, araştırmışlar ve sonucu ortaya çıkartmışlar. Eklemlerimizin arasında bu parmaktaki hareketleri kolaylaştıran sinovyal sıvı varmış. Yani bir sıvı varmış diyelim. Bu sıvının içinde çözülmüş halde bulunan gazlar parmak çekildiğinde oluşan basınçla kabarcıklara dönüşüyorlar. O çıtlama sesi bu kabarcıkların çökmesi sonucu ortaya çıkıyormuş. Yani yaklaşık 20 dakika sonra o gaz kabarcıkları tekrardan oluşuyormuş. Bir müddet sonra tekrar çıtlatabilme imkanı da bundan geliyormuş. Deneyin sonunda iki el arasında, yani parmak çıtlatan ve çıtlatmayan eller arasında artrit açısından herhangi bir fark görmemişler. Sonuç olarak parmak çıtlatmak doğrudan kireçlenmeye, artrite ya da dokuların zarar görmesine sebep olmuyormuş. Rahatlıkla parmakları çıtlatabiliriz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Havalar sıcak, gün güzel fakat su içmeyi ihmal etmeyin. Yaz aylarında görülen baş ağrısının, halsizliğin, baş dönmesinin çoğu zaman sıcak havaya bağlanıyor ama uzmanlara göre bu şikayetler vücudumuzun susuz kaldığını gösteren ilk belirtiler. Bu yüzden sıcak havalarda susamayı beklemeyin. Eğer sizlerde de bu belirtiler varsa dehidrasyonun habercisi olabilir, vücut susuz kalmış olabilir diyorlar. Bol bol 2,5-3 litre kadar su içmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Fakat siz vücudunuzun, kilonuzun, boyunuzun durumuna göre su ihtiyacınızı zaten biliyorsunuz. Fakat dediğim gibi özellikle bu havalarda, sıcak havalarda susamayı beklemeden tüketin suları.

Perşembenin tadını çıkartmak isteyenler radyosunun sesini kısmasın ama bugünlük hayatın ritminin sonuna geldik. Bizi merak ederseniz yarın yine görüşeceğiz. Haftanın en sevilen günlerinden Cuma gününde hayatın ritminde yine buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: değmesin nazar.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK köy okullarına yönelik destek programı kapsamında köy okullarındaki öğrencilere bilimle teknoloji desteği verdiklerini belirtti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Bornova ilçesi İnönü mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana ülkede tutuklu bulunan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Radyo Sinerji.

0: Maxime Musique.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yana benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik.
2: Radyo
1: Sinerji.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde malum Seyit Tekke Mahallesi'ndeki 3 camiden sadece Karşıyaka Camii hasarsız kaldı. Diğerleri yeniden inşa ve restorasyon sürecinde. İlyas Yalçıntaş, 2 Ekim konseri öncesi İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Evinde yasaklı madde bulunmadığını, yargıya güvendiğini açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında 38 kişiden 25'i adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Levent suçlamaları reddetti, yeni ifadesi ve tutuklanma görüntüleri ortaya çıktı. AK Parti, suça sürüklenen çocuklara yönelik 7 kanunda değişiklik içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu. Düzenleme 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası ve infaz sisteminde değişiklikler getiriyor. Emekli mobilya öğretmeni Tuncer Özkaya, hobisi çiçek yetiştiriciliğini profesyonel süs bitkisi üretimine dönüştürdü. Yaklaşık 250 çeşit çalı ve 60 çeşit çiçek üretiyor, bölgedeki eksikliği fırsata çevirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ayvacık'ta 3.9 büyüklüğünde deprem kaydetti. Deprem bilimci Profesör Bilimidi Deprem Kaydet, Doktor Naci Görür, Marmara bölgesinde gerilme olduğunu belirterek büyük depremi tez zamanda beklediklerini açıkladı. Van Gölü'nün endemik inci kefalinde 15 Nisan'da başlayan 90 günlük av yasağı sona erdi. Balıkçılar ağlarını göle bırakarak yeni sezona başladı. Denetimler yoğun şekilde yapıldı. İnci kefali ticareti canlandı.
1: Spor.
2: Kenan Davis, Nicolò Zaniolo'nun Udinese'de kalmasını istediklerini belirtti. Zaniolo maaş anlaşmazlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmıyor, takım onu arzuluyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr.'la 2 yıllık anlaşma yaptı. Bingham Jr. Euro Cup şampiyonu ve VTB Ligi deneyimli oyuncu. Liverpool 2028'e kadar sözleşmesi devam eden Dominic Szoboszlai ile yeni sözleşme için anlaştı. Futbolcu 147 maçta 28 gol ve 26 asist yaptı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 6 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve hava parçalı bulutlu geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak, hava açık ve güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 25 derece civarında seyredecek, hava çoğunlukla güneşli olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: yeri. Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Reklam. Numarayı tuşla.
6: Radyon parmaklarının ucunda.
7: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraş Saad Al-Şureyran'la bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
5: 0543 746 37 54.
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: sonra döner acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

günler acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

döner, acayipsin. Oynamışıkladım, şıkladım.

0: mi? Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda. Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde malum Seyit Tekke Mahallesi'ndeki 3 camiden sadece Karşıyaka Camii hasarsız kaldı. Diğerleri yeniden inşa ve restorasyon sürecinde. İlyas Yalçıntaş, 2 Ekim konseri öncesi İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Evinde yasaklı madde bulunmadığını, yargıya güvendiğini açıkladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ahbap Derneği soruşturmasında 38 kişiden 25'i adliyeye sevk edildi. Dernek Başkanı Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Mal varlıklarına tedbir konuldu. Kuveyt, İran'ın Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik misilleme saldırıları sürerken hava savunma sistemlerini devreye aldı. Sistemler İran'a ait insansız hava araçlarını engellemek amacıyla aktif tutuluyor. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek terörsüz Türkiye yasası çerçevesinde görüşmeler yaptı. Süreçte çerçeve yasa meclisten geçecek, uygulama silah bırakma şartına bağlanacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ayvacık'ta 3.9 büyüklüğünde deprem bildirdi. Profesör Doktor Naci Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolundaki gerilmeye dikkat çekerek Marmara'da büyük deprem beklediklerini açıkladı. Emekli öğretmen Tuncer Özkaya, hobisi olan çiçek yetiştiriciliğini profesyonel süs bitkisi üretimine dönüştürdü. Yaklaşık 250 çalı grubu ve 60 çeşit çiçek üretiyor. Bölgedeki eksikliği fırsata çevirdi. Spor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Slovakya kampı sonrası 4 futbolcuyla yolları ayırdı. Diğer 3 oyuncu için karar bekleniyor, kulüp bulmaları istenecek. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Kupası'nda Türk takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve ÇBK Mersin farklı gruplarda rakipleriyle karşılaşacak. Normal sezon Ekim'de başlayacak. Arsenal 24 yaşındaki sol kanat Christos Tuzolis için Club Brugge ile 40 milyon euroya anlaştı. Tuzolis 5 yıllık sözleşme ile Arsenal'e transfer olacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 6 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve hava parçalı bulutlu geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak, hava açık ve güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 25 derece civarında seyredecek, hava çoğunlukla güneşli olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: kurulmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Nostalji kraliçemiz Muazzez Ersoy, çok severiz. Bir nesle sanat müziğini sevdiren bir isimdir sevgili Muazzez Ersoy. Nostalji serileri eminim ki herkesin dilindedir ya da eminim ki herkesin evinde mutlaka Muazzez Ersoy'un nostalji serilerinden bir albüm vardır ve bu albümler hatmedilmiştir. Belki de o kasetleri koparmışızdır dinleyeceğiz diye. Sevgili Muazzez Ersoy'un sesinden güzel bir eserdi paylaşmış olduğumuz. Şarkılar Bizi Söyler günün en güzel dakikalarında devam ediyor.

Sevgili dostlarımız, kaliteli müziği ilk edinenlerin radyosunda, bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Sizler de programa o güzel eserlerinizle eşlik ediyorsunuz. Aynı zamanda o güzel görüş ve düşüncelerinizi bizlere iletiyorsunuz. Ne güzel bir program, mest oluyoruz diyen sevgili dinleyicilerimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerin çok fazla istek şarkılarına yer veremesek de elimizden geldiğince sizin ne beğendiğinizi düşünerek, neleri sevdiğinizi düşünerek o eserler mühimmalinde yine en güzel çalışmaları sizlerle bir araya getiriyoruz. Program birlikteliğimiz Gökhan Sezen'le devam ediyor şimdilerde.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Zirvedeki eserleri el üstünde tutan bir radyo programında en güzel sanat müziği eserleriyle devam ediyoruz programımıza. Ritmimizi bir hızlandırıyoruz, bir yavaşlatıyoruz ama ne olursa olsun en güzel sanat müziği eserlerini sizlerle bir araya getiriyoruz. Şu dakikalarda Hüseyin'i makamından bir şarkı Yaşar Özel seslendiriyor bu güzel eserimizi. Aşkın

Zeki Müren dediğimiz zaman hepimiz çok seviyoruz. Türkiye'de ve dünyada her şeyden önce herkes tarafından beğenilmiş, herkes tarafından takdir edilmiş ve mutlaka herkesin bir Zeki Müren şarkısı bildiği bir dünya içerisindeyiz. Ne mutlu ki Zeki Müren'e böylesi güzel eserleri bırakarak aramızdan ayrıldı. Sevgili Zeki Müren'i rahmetle andık efendim, güzel bir eserini paylaştık. Ve programımız içerisinde yine en güzel eserlerimizden bir tanesini, en güzel yorumcularımızdan bir tanesini sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili Ayşegül Durukan'ı ağırlıyoruz efendim. Gel.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi.

0: Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, muhabbetiniz bol, radyonuz her daim açık olsun. Bizler programa veda ediyoruz ama bizden sonra yine en güzel eserler sizlerle olmaya devam edecek. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Sözlü Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
0: Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

0: güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.
1: Sinerji Gece.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla, suçlama